yifuza kuhaba kandi nawe ndakwifuriza mu izina rya Yesu ariko ingo wino dusengere hamwe mugenzi wino dusengere hamwe